0: Rüşver sen de bir videon.
1: Sen de bir videon.
0: Hi, Judy, good morning. 1735.
1: Have a good morning.